fanno fanno, rifanno fanno, te cosa si ne good, io farei l'impegno, flifte cadai, fanno un de me cagna, ere te uberut, io ambarguro, se te vole ne fas, angolo angolo, angolo angolo, inde kula of, inde grisa, inde kula of, inde grisa, yarra faulibi, demu tenesa, fanno fanno, fanno fanno, grartelito, demu ailate. Urruttar şimdi de uhatın fanu fanu harer lugari mene ahli reka tezvar şinkisi in boy mutan lemyale uçakka lemyalu dur ሲነጋገር ያድራል ከሙዚሩ ጋር ከሙዚሩ ጋር እንኳን ባልንጀራ ልባይ ታመነ ፋኑ ፋኑ ፋኑ ፋኑ ሩ ፋኑ ፋኑ ፋኑ አገሩ ገባ ሳይሰናበተኝ

Gubur alledi, gubur alledi. Fanno, fanno, yundirinat, tatakiva gümedi.